Kanada'dan üçün kanalajda mühabaş, Vatgel Hodan Abu Demşumir Abahdinan, Kurt Evrika Datnav Demşumir Abahdinan da çendin babetindin, yengar mu giringar roja ve yeteyin, sen uçan desin. Abul Celal Talabani ser ülke yeketin üçmari kursal Tahran'a paytaxte İran'a yav. Digel vezir eder ve İran'a Abbas Iraqçi de kombone da. Bri araji digel ser ülke maru ser ülke parlamana ve valatiji komut. Kanal 8 bezayne nül ser beherdemikar naferman beru mamustayen girebes aşkira dikit. Gori zaniyariya şuandı herima kursani da khuas kiriye u hemi girebes bene hemi şeyi kirin. Le Bagdad sozdaya niva mamusta ferma bereyin girebes kire hemi şey. Parlamatareke AK Parti edbeşit. Dvet hatta Dubahika av sala çekdarana pekeke eklabit beşit jit. Yasa çarşıvayı yasa le bulmemine.

Ücret bir dumahiye LDEF dadgaha desturi ya Türkiye'ye. Partiyanı bir su çari Temmuz afsalı. Şülaya Özgür Özel, Serokye Beriye CHP not parlamentarın dezcikar ve keşay yen CHP hezbahwa damlasrandı. Öztürk Yılmaz, Serokye Partiyanı yeri dadgaha bilinza Türkiye'ye. Evi skala atomar kiri şikayet ya kiri. Dakhvaz kiriye ku be egeri lekçona navin partava digel partanı da. Dakhvaz kiriye partanı navi xob gohort. Elser bengeye evi skala eji ve giliye eji. Doz gere geçti dadga bilinda Türkiye agedari arastay partiya nü kirbu. U dakhvaza gohorina navi yetkit. De bersivda Murat Emir. Brikare sirvke fraksiyona partanı ya udbejit. Nizikiya navi hecet nine betviye jbili navi logoye du partaj jiwe ki egbet vi vakti nafte de gohori. Emir amaja pe çende jikiriye ku da salat ne çarkerna parta ki bu gohorina navi ldef dadgaha desturiya Türkiye nek dadgaha bilinde. Le la ekedi jida lgori nitrin rapersi le egere prevechuna helbujartnan Le Bakur Kurdistan ve Türkiye. AK Parti EKM dibet. U Disan 5'i parta nüya opozisyon dikebet. Raporti şülaya navanda ve kolinin gün damar. Le 6 parizgen Bakur Kurdistan ve Türkiye hat yekirinu 2075 kez 7 da pişik darbe. De encam eda ederkedi. 28.38 jasada pişik darboyun raportiye ya goti. Eğer helbujartının bari vaxt beytekirin. Dengi adına AK Parti u sade 26.95 ya denganji dengi adına parta nüya opozisyonu.

Dəşnüçe sıradan sarı ülkeyi şimali Kürdistan bu İran'u Tehran despepken le veri ku Rojava germ yani ha afe sarı ülkeyi şimali Kürdistan veziri derbeye İran'ı le Tehran seris pek ve civyan da mekupe şuazili hatiye girin pıştı ve her duk pek ve civyan.

0: Çöbele Sarıçınç, Babetin, Germugirin, Rojava, Bakuri, Kurdistan, Türkiye. De çarşove avam ve kolinin sabaratı ve uynda buna gülistandı kopra ve çın. Çar tümad bar edi, hatna zindani kirin. Hacmara zindani kirin, yan bu siyu şeş kesan ya belen bi. De çarşove avam ve kolinin, ku behev hengi ya dozgeri giştiyle Erzurum ve Dersim, derbare uynda buna gülistandı kopra ve çın. Ya azda tümad bar ku le po helbete şapola şaşım ya operasyona da hatı bun girdi. Evru 5 kes rubri dadge rubri dadver hatı ne kir. Dadver fermana zindani kir ne bu 4 kesan deri xisti. Eki diji be merç hatı azat kir. Büyü şevey hajmara zindani kir yan. Ek çarçove dozeda bu sihu 6 kesan ya bilend. Dema öçent heyvender bazbuyla. Peşte zetirje 6 salan doza wanda buna Gulistan doku ya temen 21 sali ku khantkara zanko evi Bakure Kurdistan u çarçove doza ve da hata naha 28 kes fermana zindani kere boğan derket bu ku tunçay süner au parezgare videmiye dersimi u hertsan hevjin abi kurevi hajmara egir bar pırsu karmadır hukumi polisji de nafta bin. Jbeli waji kore parezgar ji betomata dezdirejiya seksi u kushnap anqast u parezgar ji betomata va shartna balgaya yeni ve tavane şaliye dadgahi ve hatne zindani girin. Dubai Central Ocean derbaz bu işte kese ku nüke le Amerika'ya u eke je tomat barin doze çarçove ve kolinada evi gotiye FBI ku digel Mustafa Türkay kore parizgari bereye dertsimi batırın beli awana Gulistan doku bir beriye u bahs lwe çendirji kirbi ku evi ptafe khuaditiye dama Gulistan doku kuşti. Mesela müşarekati her evji etnaf Türkiye'da. De operasyonun hezin avlakariyen Türkiye'da bu ser çar parten komünist ko Ankara berrek kraven teröristi bin navdike sihu nehkes hatine girdi. Arşan safermiya Türkiye balaf kiriye ku de parizgen Türkiye Bakure Kurdistan'ı hezin avlakari operasyon bu ser çillu du cihan encam daya. U çeke operasyonu naf İstanbul'da bu. Operasyon Hevden bun ve fermana serukatiya dozgeri gişti İstanbul ve Hersan Jaliye timin hobe rübrübuna tirore le revberatiya asla işe parizga İstanbul'e hatiye encamda. Lükoma penci dükesan ku fermana girtini boğan der çoğe. Si huneh kez juhan hatine girtin ku serbe her ek je partin komünistin Marksilini Hersan parta komünista Türkiye spaya rızgariye krekaru jotiyarin Türkiye u tevgera krekarin sosyalist ya şoraşgeru Hersan parta komünist ya mausin. Ve lser uan parta bu. Jbili uajı heşt je uan da xoskiriyan lderbey Türkiye buna. Düş uana dez beserkinin Hersan geran upişkinin bu kesin diji u cihen uajı ya berdavame. Babetaki diji hey etnaf Türkiye'da her girdayı Rojava nihaya Türkiye Bakure Kurdistan'a yapar da demokrasi ve keviye gelen den parti narazi buna hal ser operasyonun hezin avlakarin nişanda u dibeşe naya kabul kirin. Arusa gotiye ku lillahi ki da bahsa aştiye bekirin ve aliye dinji da bengeyin demokratiye bertangin lillahi komalgeyi ce bavari naminin. Dem parti derbare operasyonun girtine ile Türkiye ve Hersan Bakure Kurdistan'a balaf giriyor. Ama şu BV çendetken ki öyle ser demek ki da ku Türkiye Donistan'dan açtı çaresi ya demokratik idi. Her roja bu armanç girtine civaki hauldan bu beydenkirine denge siyasi ce kabul girdiğini. Erdistan part dibeşe evro Melih Mercan ku hafsel uke giştiye partiya ser jünnü ve hatiye damazrandın sosyalist ve Erdistan jubaraya gazete je endamen partiya sosyalista çav sawe. Ku her du partiyen hep peymana parta demene hatine girdinu eveji rauşe zahmet zirdiki. De partiya moşe pöy çendirişdike ku preve birna peyvajo aştiye u civaka demokratik ba avaya ki kuju aliye behsli aştiye bekin kuju aliye dinji ve bingen demokratik bune bartang bekin لای جواکی جه باوری نامین. دبیشه جی زمان آشتی و رای کارین بندس کرنه نکارن به هفره بند. Dema ve çant rojanda le Bakure Kurdistan'ı Türkiye sadu penci ek hevin girtni hatna yoncamda. Teda zar uşa sadu sezde kes hatine girtin. U briyara girtneji, bob sadan kes edici ya derçuy. Akin görülek, vazire zade Türkiye ragandiye le serespeda roja düşenbiye. Le hefte ve heşt parizgen Bakure Kurdistan'ı Türkiye sadu penci ek hev jboy girtna hejmareka zede ya tomatbaran hatya yoncamdan. Teda jim. Zar u 613 kez hatine girdi. Görlek ama şu bölçen dejde ayko bir yara girdi bu 618 tomat barendin hatiye de rekhistinu. Dezgehin ev lekari zava girdi nedid. Be gotna veziri zade Türkiye de van havanda indez be serkirna salunutu neh çek Erdistan hezaran fişek dubun bendesti ubdahan kilo maden hijberta دست بیه به سروانزا حاتیه کرد. لالیه که دنج دامزان روش با آوائه که گشتی لوری شوائه اف گرتن هیا نکتن اپراسیون لسر اوین کو ما دن هشبر بکارتینن یان اوین کو چک هیا یا نه اپراسیون دیش نف ترکیه دا بردوامن لسر اندامن پارتان و نرازی بون لسر بچندی آهی. جام بزانن اف نارازی بودن هم تایبت شی اشلاء پارتن سیاسی و نارازی بودن سر بچندی هایی و کی دا پارتید بشت رخی که دا بحثی عشتیت کن رخی که دیش دا هندک بندستی هایی و او گرتنا اندام پارتان هایی و نایی قبول کرم ام دی زانیاری زتر شنو چه گهانا خواست سیدار باسوت وره بگیریم کل انقره دی گلمه دا سیدار دن باش سیدار روژف لانقره چاوه بابتین گرم و گرنگ چنه داوی آگهی چنه
1: Kajin danis ve operasyonen ve desp projekir gelek Parizge kudena wanda Ankara'ji hebu operasyon bu variz gelek kadan da çe bu hem civarı xarını bu hayır xarını da hem perin sahte u hem jilser refistin çep u sosyalist pek hatın ku em bıkıştı çe encam çinin bu kurtasi ku bas bıkım jiduraji çe hat gotun basawan jibıkım naha İrodur ki operasyona ki bahaye zede el ser pari nede je bistu du bajarende le ser sedu neh nav nişanende ve ava ekki hem vakt operasyon pek hat ve encam edeci çilu yek kez bu veki bu ne sedema bahaye zede hatim çapkirin je bu çoğu ev operasyon pek hat jiber ku je aleke de velati günü gazini kudukin jiber bahaye zede her vaha le gor bahaye gelek parin parinin bingehin Peki bu sevze yan ligor nafçe yancı, hayak ve ligor market yancı de buharın. Jiber vici ev operasyona berfine iro danesi ve pek hat. Ji aleke de deji operasyona pere uzerin sakte jidisa yanze gomambar iro hatın bin çapkırın. Le bisu yek bajaran deji operasyona suceyin siber ji sedu peynci gomambar hatın bin çapkırın. Jivan hafti u şeş kes hatın gırtın hem yajı bejin kajin ev operasyon hem koordinasyona vezirat وزارت داده هم وزارت نافی هم جد عالی میته و پک هاتن هم اپراسیون هم جد دانست به سر پارسگی هم پک هاتن دیسا نه باجران اپراسیون هم در رخصن این چپ پک هاتن هم اپراسیون جل چه آوای پک هات لگوری افاده این کسی که جد قانون پشمانی سود ورگرتن پک هات نه هم قانون پشمانی دناو پارتی این اپوزیونه ده دن پارتی جد دناو ده راسی برتکان تیج جبر که به گریدای و قانونی جی حیان نها افاده این کسی که جو پشمانی سوت ور گردنه گلک کس هاتن گردن و دیسا هم در گلک سازی انجی اپراسیون پیک هاتن لیجی علیه کدن ده جی انجامی ده سی و نه گمان باره هاتن بنچاب گرن خود نوان ده پارتیا جنوب آوکرنا سوسیالیست جی سروک هم سروکی وی جی هبو البت دیجی دمک بری بحث کر پارتیا دمیجی دناو دا گلک پارتیین سیاسی این اپوزیسیونه برتک لسروان اپراسیونان او گرتنان دین جبر کو وکی کو به دنگ کرنا اپوزیسیونی بناو دکن لبری امدام اکو جرایه درن حکومتی دنیرن جی وکی کو پاکش کرنا جباکی پیناسه دکن وان اپراسیونان هم هفسروکین پارتیا دمی تونجر بکرهان تولای حتیمولاری هم جبر Zefka Partiya Demaş Gürdoğan Ser Hesabı Kuyun İkisi Dafyanı Dan Ugotun Kuy Nevlet Gori Ruhi Civakiye U Baveri Adına Civakiye Deci Kemtirdike Ser Pevajoy Kuy Gredayi Pevajoy Nahakajin Hermet Aliye Kedev Operasyonun Bıvırengi Dedomun Jiber Kuy de Taybeti Divan Salin Davide Zahmin Ser Rojname Geranji Udigel Sazin Sibilji berdevam dikin cahaliyet edin de şey pevajo de dome bu derbari pevajo eden hatı çavrı kırdı hayya naha dirok ne hatıya destişan kırın tarif ek lebeli lijne evle kariya neteveyi ve an despeka cotmehide anji dınav cotmehide dınav meha cotmehide ve bücübe lebeli gori raya derin hem hükümeti hem partinin opozisyonu te gotun kuy ve MGK bir yar akuya a derbari kanuna çerçeve de verme hacotme hede ne de ve bimine cibina heyva danzde lıvırda ji heyva danzde ji ve helbet de qadib benihirin raporin ku ji helen hela hezin evlekariye ve hatnama dekirin de gorvi bir yar yapıbıdın lebeli emkarın bejin de gori ve avay eke gişti te gotin ku daviya salip beve ve hem eğitim ku gırtige heden deyim berdan bir gredayı kanuna çerçeve peşirandıran kanuna çerçeve hem ji veger ve desbe bütün ji aliye kedin de ji ve daha cot ve pe ve ji elbet ve parlamento ji ve be roja ve parlamento de ji ve kanuna infaz ve roja ve ku bir milyonan insana ne tane girtiğin siyasi emin bir milyonan insana ji ve ela kadar bütün yani hem de karım bejin kajin de meha cot ve pe ve hayak ve davi ve mehi ve meha cot ve pe ve ji ve roja ve siyasi u trafika siyasi Ankara ji ve avay eke zede uçalak desbe bütün
0: Başa das hoş spas bonu çeganı mesidar basut kuş Ankara'ya dikelme dap. Başa berdoğum bin eser müşarekati yana Türkiye'ye eğer bilin buna bu hay xoraki fermana girtne bu çülüğü kesan derketiye. Ku reyve beru kar bedesen kompaniyen mazın yen parvekerin a xoraki li Türkiye bakuri kurdistan etida. De encam efe kolinu u divçunen karin yen diçunun karin avant çilu ek kompaniyen parvekerna sabzay fekin Türkiye briyara girtinde bu çilu ek berpersin çilu ek kompaniye hati ederkir. Serokatya dozgeri giştiya İstanbul'e ve kolin le teçu ye sabzay fekiyan le zeviyan hatta ku digeha nava marketan kiriye hürbini de nava boha anta kiriye çarçobe ve kolinin vanta agehiyen tomara cotiyara pşkinin nişboyu an kiriye Hevde bu ay marketan jî li ber çav girtiye. Hevde gotin ji hezar û bîst û neh cotiyaran jî hatiye wergirtin. Pirsyar ji wan hatiye kirin. Berhevên hewe bi çi bayekî li layê hewe dertkevin? Akê Gürlek Wezîrê Zat yê Tirkiyeyê diwe derbarê de ragihandiye bij derketina hindek ji wan kompaniya baladestiya xwe li bazar de bikar eynaye û Dîsan zelalkirina awan heye bi kêmtir nîşan daye. Wisa nîşan daye ku bahayên wan kêmtir in yan teçû wa jî têçûyê rasteqîne bilintir nîşan da. Lê li gorî nûçeyê hatiye ragihandin ku 41 kompanî, elbette serokên wan kompaniyê hatine girtin.

Yarayan Liftima onda bu ya ve gemiye berdoğa merku hejmara wan dehkez bu lesbeka ve mehel derya mermere bin afketin lezik cihe bu yere tarmeke ne niyaz hati edit. Leseles var oja düye iloni. Le dürya 35 kilometran le braven İstanbul el derya mermere. Du gemi behefketin u ek juan bin afket. Ev gemiye bin afketi dehkez tedabunu hatta kun haji tarme hiç kesek juana nahat edin. Le gori ragahandına dozgeri geçti Silivriye. Le dürüya 5 kilometran jöve cüyeku gemi tedabın afketi tarme zalameke ne niyaz hat edin. Bu niyasin şandine pizişke zat. Dozgeri geçti Silivriye de beşe hatta ku naha na ezalin ev tarme editin. Beşek be jetim avan dehkesan yanla. U te çavrakenji ku encama pizişke zat. Derbekeve uydemi Brial Serbedan. Geryan u peşkinin atiman jubo iditna terme tima dehkesi berdame. Malbat u keskaren wanda bu anji rojane le barafin İstanbul'e çavari encamen geryan u peşkinin edgin. Elser bu yeri jibe kolin le tima gemivani ya gemiye dinji berdame. U kaptinin wanji hatine zindani girin ku ef bu yer çarçebe jubo ku rastiya evi bu yeri

Bene, sen Babat'a girdin. Cuda Javan Babat'a. Hakan Fidan vezir eder ve Türkiye de Serdan arkadaş bu Dimeşk'e ziyaret hacmarek mezargahan giriyor. Şu an aji mezargahı Duke Saatiyen Mazlin Kurt bu ne? Jubili Müzgefta Emevi Hakan Fidan Serdan'a mezargahı Ebn Arabi. Arfi Mazlin ye nav diroka İslam. Mezargahı Mevlana Halide Nakşbendi ve Salahaddin Eyyubi kiriye. Ledeme Serdan'a Hakan Fidan da gotiye beşt Avan kesatiya nüneratiya mirateke hevbeşe dirukiye gelan le defer etkin. Mela Şeyh Halide Şarezuri Bernias be Mevlana Halide Nakşbendi le sala 1770 nehe le Karadağ jday buye. Le aşireta Mikaeli Yaser be Eli Cafe zanisten ayiniyen oli Kurdistan ve Bagdad ve Çençe di ya kuanti. Sen le Hindistan'e le Lae Shah Abdullah Dihlevi tarikata nakşbendi var girtiyo. Peşti ve gerai bu Kurdistan ve Irak'a girin gibi ve tarikata da rebaza Halidi da mezrandiye. Sabaret Salahaddin Eyyubici le diyartiri serkirde pahlavani cihana İslamiye. Da mezrenere devleta Eyyubi boyav. Di bengeda kurde razgar kere qudse jibwe. Nave yu etmami Yusuf Necmeddin Eyyub'e. Dirok nüvesin kurd uyen musulman heb narinin il serve çendik u Salahaddin Eyyubi u bina malawi kurdin. Salahaddin Eyyubi le salah zaru sadu hafte u çari ya zayini. Devleta Eyyubi damez randiyav. Rebratiya pishkeka zede ya rojalata navara ast kiriye. Juana Mısır, Şam, Hicaz ku Suudiya nihaya Yemen u pishkeka Kurdistan eşi. Van devleta roleke diroki ha bu adı ek xistinla bere İslami u ribribuna hirşen ehli qaça anku xaç. Salah Dir Ayubi jiber banduriya u ilser gorapana şari da salatu farman ravayi ve ki kesatiyeki efsaneyi u pahlavane qonağa زیرین یا اسلامی دیده دیدن. چندین درامایین تلویزیونی، فیلم سینمایی و کار ادبی جی لسر جیاناوی هاتینه درست کرد. سال 1109 لتمنه 56 سالیه دا به نخوشی کورچا داویه گریه و لگوشه باکور روژاوی مزگفت تا اموی با خیاتی سپارد.

Çevirmendi Sarokumarya Suriye Mezlum Abdi be revebiriye herima Kobani malbaten dilgirti u şeydan herva partiyen siyasi re civinek bekani. De civine de Mezlum Abdi be revebiriye herima Kobani re hürgiliyen şevata girtige ha Kobani ku de encam de neh girti şehit keten u hevde girtiye dinci birindar bun. Herva tedbirin guncav encibo peşiliye girtna büyerin bevi avayı nikaş kirin. İbrahim Müslim diyar kırır, jiboku şeni verin parasın u herim aram bebe begişti, bevisi be aktif kırna rola saziyen dadveri evlekari u xort kırna hevreziye heye. Şehirmende Sarokomariye Mazlum Abdici diyar kırku, dvelle kolneka serbexoz zelal bebe u tavan barci ben ceza kırın. Mazlum Abdi balkışanda ser parasına evlehiye bajer begişti u aktif kırna rola saziyen idari dadveri u lezandına proseya entegrasyona sazin evlekari dadveri u idarici. Fermandariya evlekariya hundurin a parezgaha Helebeci ragahandiye ku van lepirsinek derbari aşkerekirna büyera derketna şevatal girtigaha Kobani daya despekirin. Liguri dahuyaniya evlekariya hundurin a hukumeta veguaz le parezgaha Helebe jibu de şankırna berpisyarın derketine agir u girtna tedbirin kanuni yen pevist lidici herkesin ku tekiliya van bi büyere reheye van lepirsinek daya despekirin.

Belli tamaşvan hıza cüvinde çapı menye ya Ali Zeydi u şevirmendi gişti Almanya'yı bu. Taybet derbare rauşa Irak'ıda besa serbakı buna dadı veriye u dimjara girtige handa bindeki sarık veziri Irak'ı bahskir. Bu ya uyam hatın da uya bir tane bir cariji hatta carakini tıkhiri koşu edebini udan başlayalım.